Rasul, ha! Tazasın var, izlemez, sen de tavan gecim var. Şaban atın, şaşırdı da, şerat ile tavcı kurdu.